0: Tribunalis.
1: Bir arestros arpotla pariasın tribunalis. Mari bitçimos işgami biz kısari kronici süres. Şişperlandıp da hepsi aksos. Ase çumi, ase nazi, kertsam yarmaz. Pare, tisto zambahia, şuktam, talim zivit. Demi şuk şiga kronici subuksiz marim zmoşçaz, tvari dan betehi, tesradım elvare, o, arat.

Ağlarda sikiyiz gıda, ararız, vakit terksiz gırda. Rongzazı, sabariyem, gotsam, sitamabre. Kıvran sostor kopulazı, nazli gamberom, açtın do. Beten sakhlo, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü, sütü,